Bardım kırklar kapısına, bardım kırklar kapısına, baktım cennet yapısına, tapmışam.

Etmentede de nusuk degen kişi toy verip toygo bir top kırçılar gelet. Oşonun içinde anjiyan taraptan gelgen Karamursa degen jaşakın arkalık karıya Naken degen akımdı kaptap koyu veret. Naken bolsa jaşa altmıştan aşıp kalgan oğuzunda tişi jok oğuncak gözünden kişine jazdımıra körgün kişiken Hüseyin Ali geçe türü yüzyıldan kanday bana ketsin de jaşa akım Karamursa karıya Nakendi kaptap durgan yeri deyip. Karıya naken karıpsın, bugün de karıdık adı varıpsın.